Da kanki. Ama bir biraz büyüdü. Je reviens du désert et de ce qui roule nos portes.